0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada, ABD yetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı. En az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta yan dal uzmanlık eğitim giriş sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattara'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
2: Türkiye

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada, ABD heyetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı. En az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta yandal uzmanlık eğitim giriş sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: The Shape of You.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada ABD heyetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı, en az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta yandal uzmanlık eğitim giriş sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu. Metro FM.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattarra'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattara'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
9: FM. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
11: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Limitsiz hit müzik, limitsiz eğlenceyle birleşiyor. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi.

0: Amadeus. Kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 15 Temmuz Harbiye Açık Hava'da sahnede. %25 yaz indirimi fırsatını kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattara'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Metro FM'de favori saat başlıyor. Frankie,

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Gü-

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programla.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitme.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Chip out with me, Latino gang, Tiger.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik.

Πίδες. Metro FM. Enerjik. Dynamik. Limitsiz hit müzik.

Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Damn baby, you got a bright future behind you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: bu şarkıyla açılışı gerçekleştirdik. Melisos, My Life is a Disco. Merhaba dediğimiz şarkı oldu. 17'ye kadar harika şarkılarla sizlere eşlik edeceğim ve gülümseyen iş günü perşembenin tadını, keyfini birlikte çıkartacağız. Rap Mafia House sırasını bekliyor ve Metro Online devam ediyor. Mafia Style radyonuzda iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

FM'de partiliyoruz. Denizin, kumun, güneşin keyfini çıkartanlar bizim için de çıkartmaya devam etsinler. Nicky Jam ve J Balvin'in bu kıpır kıpır ritimlere eşliğinde. X'i geride bıraktık. Kish Creek ile yolumuza devam ediyoruz. Good Genug bugünlerde. Good Genug son günlerin en çok dikkat çeken şarkılarından bir tanesi. Bugün keyfinizi yerine getirecek şarkılar arasında da zirvede. Hadi o zaman radyonuzda bütünleşmeye ve Metro FM'in sesini açmaya devam.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Bizden çıktılar, tüm dünyaya yayılıyorlar. Batu ve Emre'den Say It, radyonuzda günün hit adayı. Ve gerisi artık oylarınıza, yorumlarınıza kalıyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünde şarkı paylaşımı açıldı. Gelin oylamaya hemen katılın. Enerji.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Listemizin bir numarası DJ Goja ve Michiko ile günün keyfi çıkmaya devam ediyor. Yeni liste cumartesi 12, pazar 16'da yeniden radyonuzda geri sayımda karşınızda olacak. Michiko bir numarada kalacak mı? Hep beraber göreceğiz. Saatin şanslı ismi belli oldu. Nur Dindar, Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkısını bize gönderdi.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz, dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel şarkılarla radyonuzdayım. Çalışmak zorunda olanlara kolay gelsin. Yazın, tatilin, kumun, denizin keyfini çıkartanlara da iyi eğlenceler. Dünyanın en iyi müziğiyle radyonuz sizi burada bu harika yerde bekliyor. Ve müziğin sesini biraz daha açtırıyor çünkü Mayıs'ı geliyor. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: biz de keşfettik ve Batu ve Emre'ye başarılar diliyoruz. Günün hit şarkısı Sait Radyonuz'daydı. Oylamaya katılmanın tam zamanı Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin Emre'yi takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu yepyeni şarkı için oylarınızı bana gönderin. Story bölümünde şarkı paylaşımda.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Soundscape Festivali 6. kez gerçekleşiyor. 25-26 Temmuz tarihlerinde Life Park İstanbul'un büyüleyici ormanlarında müzik, doğa ve keşif yeniden bir araya geliyor. Zamanın ötesinde 2 gün özenle seçilmiş markalar, duyulara hitap eden gastronomi deneyimleri ve yalnızca o ana ait karşılaşmalarla Soundscape festivalden çok daha fazlasını sunuyor. Ormanın kalbinde 3 sahne, Main Stage, Nature Stage ve Adventure Stage'de günün akışı, müziğin frekansı, doğanın ritmi ve kalabalığın enerjisiyle şekilleniyor. 2 gün boyunca 30'dan fazla sanatçıyla müziğin ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz deneyimin bir parçası olmaya davetlisiniz. Sınırlı sayıdaki biletler tükenmeden alın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir

Metro Online'de Cengiz Vadiroz'da güzel bir perşembe günü. 2 Temmuz günün tarihi bugün. Batuhan Özer'in doğum günü ve radyosunda bu şarkı ona özel çalıyor. Batuhan, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş diliyor sana Metro FM'den. Doğum günü armağanın Auffenbach'ın yepyeni mixiyle Fall to the Floor.

0: de son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.
4: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da keyifli güzel bir perşembe öğleden sonrası partilemeye Slater ve Dance'le devam ederken bir Metro FM dinleyicisi daha favori şarkısını dinleme şansını yakalıyor ve partimize eşlik ediyor. Ümit İliş radyonda şarkın çalıyor, aç sesini. Maneskin, I Wanna Be Your Slave senin için burada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Son günlerde dikkat çeken hitlerimizden bir tanesiydi. Günün son bölümüne adım adım yaklaşırken bir 60 dakika daha var bizi bekleyen. Çok kısa gelmesin size harika şarkıları. Şu andan itibaren dizilmiş bile. Sean Paul, Kesha Cole, Give It Up To Me ile gelecek. Chemical Brothers Go diyecek. Ve hepsinden önce son günlerin dikkat çeken şarkısı Kit Sharing'den Good Genug'la yolumuza devam edeceğiz.
1: Limitsiz.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz'in salla Metro Online devam ediyor.
2: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Metroland'da ben Cengiz, bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. Aralarda da sizin favorilerinizi Türkiye ile paylaşıyorum. Şimdi öyle anlardan bir tanesini yaşıyoruz. MetroFM.tr Instagram adresinden Duygu Yavuz'un istek şarkısı bize ulaştı. Michelle Tello geliyor.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Verdiği Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitmiş.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı saat 17'yi geride bıraktığımıza göre haftanın dördüncü eve dönüş yolculuğundayız. Cuma bir gece kadar yakın Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da ben Arkın'la radyonuzda. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınız olduğu sürece ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle yayındayız ve dünyayı dolaşıyoruz. Ulan Around the World diyoruz. İspanyol Enrique Iglesias'ın 2014'te Deşemer Bueno ve Gente de Zona ile yazdığı, kendisine eşlik eden Sean Paul'un rapiyle çıkan parça. Amerika'nın Latin listesinde 41 hafta üst üste bir numarada kalarak rekor kıran Bailando. Around the World dünya turumuzdaki ilk duraktı. Kimileri yağmurun yağmasını bekler ki dans edebilsin. Kimileri her ihtimale karşı yanında hep bir şemsiyeyle gezer. Hangisi olacağınıza bugün karar vermek sizi yarına bağlamaz. Kimliğin sandığımızdan daha akışkan olduğunu gösteren pek çok akademik çalışma var sonuçta. Yeter ki bunu döneklikten değil iyileşmek için yapalım. Chris Brown'un Rihanna ile olan yüz topografisi değiştirme operasyonunda olduğu üzere. Neyse. Barbadoslu Rihanna'nın 2007'de Jay-Z yapımcılığında çıkardığı İngiltere'de 10 hafta üst üste bir numarada kalan parça. Grammy'de en iyi rap şarkı işbirliği ödülünü kazanan Rihanna parçası Umbrella radyonuzda.

0: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Kanadalı Carly Rae Jepsen 2012'de piyasaya çıkardığı Justin Bieber ve Selena Gomez'in kendi çekimleriyle sosyal medyada patlama yaşayarak dünyaya yayılan parçayla Amerika'da 9 hafta üst üste bir numarada kaldı ve o yılın en çok satan single'ın sahibi oldu. Call Me Baby Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. İlişkilerin kuralları artık yeniden yazılıyor. Z kuşağı iletişimden ilişkilere her şeyi kendi terimleriyle yeniden yorumluyor. İngiliz Dua Lipa'nın 2017'de çıkardığı Adele'in Hello'sundan sonra İngiltere'nin bir numarasına yerleşen ilk solo kadın parçası. Amerika'da ilk kez ilk 10'a giren şarkısı New Rules ve Dua Lipa radyonuzda.

0: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.

DJ'in 1998 yılında enstrümantal olarak piyasaya çıkardığı, ardından 1999'daki eklenen vokallerle imza şarkısı haline gelen, İngiltere'nin 2 numarasına kadar yükselerek dönemin vazgeçilmezlerinden biri olan Better Off Alone radyomuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Sizin için seçtiğim özel listeyle Metro FM'de, Around the World'de. Sevdiğimiz birinin yanında daha uykulu hissetmemizin doğal olduğu kadar bilim şunu da doğruluyor ki kaliteli uyku bağışıklık sistemimizin en sadık müttefiki. İşte o yüzden uyandır beni demeden önce iyi bir uyku çekmekte fayda var. İsveçli Tim Bergling'in sahne adıyla Avicii'nin 2013'te folk ve elektronik dansı birleştirdiği parça. Amerika listesinde 54 hafta kalarak bir dans şarkısı için rekora imza atan Wake Me Up Metro FM'de. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

bu akşamın yapay zeka cover'ında Akon parçası kendisine eşlik eden Eminem'in vokalleri yerine bambaşka bir haliyle 2006'da çıkan İngiltere'nin bir numarası yerleşen Smack That yepyeni bir yorumuyla radyonuzdayım. Deezer, geçen yıl yüklenen şarkıların %28'inin yapay zeka üretimi olduğunu açıklamıştı. Bu yılsa oran %44'e çıktı. Yani 10 şarkıdan neredeyse yarısı sadece yapay zeka tarafından üretiliyor. Bence bu korkunç bir rakam. Tidal'sa geçtiğimiz hafta yapay zeka içeriklerine, yani tamamen yapay zeka ile yapılan içeriklere artık telif ödemeyeceğini duyurarak bence çok önemli bir adım attı. Sonuçta yapay zeka müziği taklit edebilir ama bir insanın yaratıcılığını kopyaladığı zaman bu artık dolandırıcılığa girer. Bir yandan da henüz bir reklam müziğinin milyonlarca kişiyi aynı anda cezbetmesini de planlayamıyor. Amerikalı ikili Marion Hill 2016'da piyasaya çıkardıkları minimalist sound'un en iyi örneklerinden biriyle. Bir yıl sonra Apple'ın AirPods reklamında kullanılınca indirmelerini neredeyse sıfırdan 100 bin lira fırlatan Down'la radyonuzda. Metro FM'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Around the

0: enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Yıl 2012, İngiltere'nin bir numarasına yerleşen parça, onun tek kimliğinin sadece müzisyenlik olmadığını en iyi şekilde kanıtlayanlardan biriydi. 2014'te akıllı bilezik telefonu Pulse, 2018'de 100 milyon dolardan fazla yatırım toplayan yapay zeka asistanı Omega. Derken Intel'in inovasyon departmanında 2011 yılından beri devam eden bir rol. Screaming Shout, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Bu parçanın prodüktörü Will.i.am'den söz ettim az önceki teknolojik görünürlüğüyle. Bazen teknoloji görünmez oluncaya kadar hayatımıza sızıyor. Tıpkı 80'lerin synthpop estetiğinin 30 yıl sonra yeniden patlaması gibi. Kanadalı The Weeknd'in 2019'da piyasaya çıkan parçası Amerika listesinde 90 hafta kalarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ama ne yazık ki 2021 Grammy'lerinde hiçbir dalda aday gösterilmedi. Bazen tabana yayılmak ya da geniş kitlelere hitap etmek ödül kazanmanın garantisi değil. Blinding Lights ve The Weeknd radyonuzda.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattara'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan, enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Around the world.
11: Devam ediyoruz.

Ile 1997'de yayınladığı yavaş yavaş yükselen orijinaliyle 2 yıl sonra Roy Malone'un Uptempo Remix'i ikinci kez hayat buldu ve İngiltere'nin bir numarasına yerleşti. Aynı şarkı iki ayrı kader. King of My Castle Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'e dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Bazen ikinci bir hayat bulmak için görünüşünüzü tamamen değiştirmeniz gerekir. Fransız ikili bunu kask takıp robotlaşarak yaptı ama Thomas Bangalter'ın prodüksiyonları zaten bilinen efsanelerdi. Daft Punk'ın 2000'de Eddie Jones'ın More Spell On You parçasından sample olarak piyasaya çıkan Romantini'nin ototune'lu vokaliyle Fransa'nın bir numarasına yerleşen imza parçaları 3 yıl sonra Interstellar 5555 animasyon filmine açılış yaptı. Metro FM'de Daft Punk'ın en önemli şarkılarından biri One More Time.

vokalist Usher, kendisine eşlik eden Lil Jon ve Ludacris'le birlikte 2004'te yayınladıkları parçayla Amerika'da 12 hafta üst üste bir numarada kalarak o yılın en çok çalınan şarkılarından birinin sahibi oldu. Lil Jon bu süre Crunk R&B, hatta Crunkin' B adını taktı. Yeah, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı, bir sound'un başlangıcı sayılabilir. Bir başka 10'lu haftalar rekorunu başkasına devredelim. Amerikalı Flo Rida kendisine eşlik eden T-Pain'le 2007'de çıkan parçasıyla Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı ve 4 milyondan fazla dijital satışla ilk bu rakamı geçen dijital parça oldu. Çoğu kişi şarkının adını Low değil de sözlerindeki Nelly'nin kot markası Apple Bottom Jeans zannediyor. Oysa Flo Rida ve T-Pain Metro FM'de Low.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

Future. 2017'de kendi imzası albümünden piyasaya çıkan parçası 1978 tarihli bir flüt melodisinin sample alındığı, Amerika'da 5 numaraya kadar yükselen genç klasik müzisyenlerin kendi enstrümanlarıyla o flüt riffini çaldığı bir sosyal medya akımını da başlatan bağımlılıkla yüzleşmenin gizli itiraflarından biri. Mask Off'la radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World'desiniz. Bir maskeyi çıkarmak cesaret ister. Eğer kimliğiniz onunla buluştuysa. Ritmin peşinde özgürce gitmek de öyle. Finn Breakbeat ekibi, Bomb Funk MC's 1999'da çıkardıkları breakdance kültürünün enerjisini taşıyan bu parçayla 10 ülkeden fazlasında bir numaraya yerleşti ve İngiltere'de 2 numaraya kadar yükseldi. Metro FM'de Bomb Funk

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

2017'de I Love Makanan'la başlayıp bitiremediği bir kayıt. Kendisi hayata veda ettikten sonra internete sızdı. Birkaç ay sonra aramızdan ayrılan extension eklediği vokallerle tamamlandı. İki sanatçı hiç tanışmadan aynı şarkıda ve vefatları sonrasında Amerika'da 13 numara yerleşen bir altın plak sahibi oldular. Falling Down radyonuzaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en ilginç single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Around the World'de iki isimden üç isimli bir birlikteliğe geçiyoruz. Bazen bir şarkı kaybı değil, bir araya gelmeyi anlatıyor. Fransız David Guetta, İngiliz Teddy Swims ve Avustralyalı Tones and I aynı parçada buluştu. 2025 yılından Guetta'ya dans listelerinde 20. bir numaraya getirirken Tones and I'in yeniden bir numaraya geri dönmesini sağlayan Gone Gone Gone radyonuzda.

Black Eyed Peas, Will.i.am'den önceki hali diyelim. 2005 yılında Brezilya'da plak ararken Will.i.am'in keşfettiği Dick Dale'in Pulp Fiction'dan tanıdığımız Mısırlı melodisinin temasını sample alan parçayla dünya listelerinde ilk sıraya yerleşti. Pumped radyonuzdaydı. Aynı adı taşıyan ama akraba olmayan iki şarkıdan ikincisi. Belçikalı John Wayman, yani sahne adıyla Denzel'in 2004'te piyasaya çıkardı. Kendi ifadesiyle Denzel Washington'a saygı için seçtiği sahne adıyla. 10 ülkeden fazlasında ilk ona giren Pumped Up radyonuzda. Around the World'desiniz. Size eşlik eden ben Arkın. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ise seçtiğim parçalardı. Yarın saat 5 itibariyle aynı frekansta Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden ya da Limitsiz Hit Müziğin Metro FM'deki radyo nostaljisiyle FM frekansında buluşana dek

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu kritik veri öncesi İstanbul'un enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar %1,4 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 oldu. Bakan Işıkhan enflasyon netleşince en düşük emekli aile ile ilgili mecliste açıklama yapılacak dedi. Aldatıcı reklamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan reklama yasak geldi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station.

0: Retro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Blue white bitch on Depop, chill a teapot, two left feet and Reebok. Shorty did freelance, now she a free thot. Should've never let the bitch alone with my sneak minds. Got a bitch skip hip, popping in my Reeboks. Talking about a detox, cause she like a beatbox. All grown up, bitch, looking like Selena, not that booty. I need that, I need that, I need that.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Rade Gucci da Prada. A Dolce Gabbana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Uzatmaya giden maçta Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Ve bu takımlar Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Beşiktaş, Kassou Muattara'nın transferi için oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tore, Aslani ve Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. Kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro. I said

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM.
3: Say low.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bir
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Let me talk to you.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require.

0: Dinlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.
1: Rock that Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.